0: fal, pistolet de kağıt mı cep?
1: Apo e lum dojum da kove.
2: Club FM, Kaper Radio.